0: sen kanka burayı sandın ki ne o?
1: Anne katim olma, ne sarap içeceğim.
2: Soy Anita de San Jordi.
3: Radio Murta, una ràdio d'aquí feta